eterno. Karama ve mecdeli, karama ve mecdeli, testeyle gennilek, ve aterif bi cemilek, testeyle gennilek.